Yeri dasar tutyan sayna. Gungan trek, yeri dasar tutyan sayna. Tser sayna.

0: Ser hetne Adi Sarmandian. Mianke sama. Jeda sarcan sayna. Mianke sama. Jeda sarcan sayna.
1: Amenica li potuni. Siru varta pushuni.
0: Yes Adi Sarmandian. Tu kungen trek. Jeda sarcan sayna. İm yer keres.
1: Yer kim pare kura kana karsani ki ore. Yer kim pare kura kana karsani ki ore.
0: Yes Adi Sarmandian. Tukungen trek im yer keres yer da sarcan sayne
1: Zagik nerov garun chigan serdun Chera kare vlus chindali simoku
0: Ungen trek yer da sarcan ayn radio daya
1: Yer da sarcan sayne Zer sayne